Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: Kaan canlı yayında en iyiler.
1: Ara ara konuştuğumuz ve her konuştuğumuzda anam ne kadar cins insan varmış ya dedirten o başlığımız. Bu sabahın yayın konu başlığı. Başkalarına garip gelen, başkalarına enteresan gelen ama sizin yıllardır yani ne olmuş ki yani. Evet tamam benim böyle bir alışkanlığım var. Kime ne kime ne dediğiniz o enteresan alışkanlıklarımız bugünün yayın konu başlığı. Uyduruyorum. Yemek yemeden önce şunu yaparım. Evden çıkmadan önce şunu yaparım. Yatmadan önce benim şöyle bir ritüelim vardır falan filan gibi. Yani şimdi düşününce böyle aklınıza belki bir şey gelmeyecek ama her birimizin işte artık böyle belki çocukluktan itibaren normalleştirdiği ya da bunu bir rutin haline getirdiği ama başka bir insan yani gördüğünde aa sen niye öyle yapıyorsun falan dediğinde aa ben böyle bir yani böyle geçiştirdiğiniz az çok farkında olduğunuz ama bunu doğrudan belki itiraf da etmediğiniz o alışkanlıklar bugünün yayın konu başlığı. Yayına doğrudan bağlanmasanız bile hani bir kendinizi bir sorgulayın bakalım yani bende garip ne var acaba, benim garip bir alışkanlığım ne ola ki acaba diye bir düşünelim. Bugünün yayın konu başlığı başkalarına garip gelen enteresan gelen huylarımız alışkanlıklarımız.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: canlı yayında en iyiler.
1: İzmir'den Seyfi.
2: Seyfi hoş geldin. Araba kullanıyor. Ne?
1: Tevfik.
2: Tevfik hoş geldin. Evet. Araba kullanıyorsun. Biraz haşır uşur sesler geliyor.
1: Hoş hemen kenara çektim.
2: Hemen telefonda kulakta olsun.
1: Kulaklığı aldım. Evet. Şimdi
2: tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın Tevfik?
1: Servis şoförüyüm.
2: Yollardayız sürekli.
1: Evet şu an fabrika servisini bıraktım. Evime doğru gidiyordum.
2: Okullar açıldığında okul servisi de yapıyor musun?
1: Evet.
2: İyi. Ay, sürekli bak evde bir iki tane çocukla baş ederken zorlanan ana babalara gerçi hani o bir de Düzce'deyim dedim maksimum herhalde 20 dakika 25 dakika falan sürüyor bir servisi çekmen değil mi?
1: Evet.
2: Dolayısıyla evet. Hani çok dert olmuyordur da yine böyle şey oluyor mu gürültülü sabahlar Tevfik abi Tevfik abi ileride oluyor mu bir curcuna okul servisinde?
1: Evet. Evet, iki tane servisim var. Bir tanesi ilkokul, o yüzden ilkokulda oluyor. Diğeri lise, lisede olmuyor o kadar.
2: Hemen en tatlı değil mi? Şimdi bak o kadar işte yetişkin insana maruz kalıp onların işte itliği, kopukluğu, şerefsizliğine maruz kaldıktan sonra o çocukların masum dünyasında hayat daha güzel gerçekten. Hiç öyle hani dertleri çok acayip. Atıyorum. Tevfik abi Gamze ne yaptı biliyor musun? Diye böyle uyduruk uyduruk şeyler söylüyor. Ha, öyle mi olmuş ne güzel. Tatlı ama oluyordur.
1: Çok eğlenceli evet.
2: Evet.
1: Çok eğlenceliler.
2: Sağ olsun.
1: Lise sınıfında şey okulun servisini çekerken inanın Doğancan yanındaki arkadaşını soruyorum gelecek mi gelmeyecek mi. İsmini dahi bilmiyor. O kadar sessizler. Hmm. Ama ilkokuldakiler acayip bir şekilde harcur harcur devamlı ses sinirler.
2: Ama yani servisteki her çocuk aynı sınıfta değil sonuçta. Yani bambaşka sınıflarda olan çocuklar da var. Birbirini tanımıyor olabilir yani.
1: Yok en azından hani her sabah aynı koltuğa oturuyorlar. Yan yana oturuyorlar. Hani
2: İnsan bir merhaba der değil mi? Doğru diyorsun.
1: Evet. Yani sizin dediğiniz gibi mesela karşı karşıya gelirken biz arkadaşları selektör yapıyoruz ama kimin nerede olduğu ismini dahi bilmiyoruz. Selamlaşıyoruz. Evet. Yoldan denk gelirdiğimiz aynı saatlerde geçtiğimiz kişilerle.
2: Evet.
1: Ama onlar hiç yani yanındaki liseyle öğrenciler hiç yanındakilerle hiç kimseyle konuşmuyorlar. İsmini dahi bilmiyorlar.
2: Ama muhatap olup ne yapacak? Boş ver. Evet gelelim konumuza. Nedir senin enteresan alışkanlığın?
1: Ben enteresan değil de ben bir şey söylemek istiyorum. Ben dolandırıldım. 112'yi aradım. Bildirim yaptım. Google'da ben muayene sırası için sıra almak istedim. Aha. İlk gelen numarayı çevirdim. O da dolandırıcıymış. Buradan dinleyen arkadaşlara uyarıyorum. 112'yi söyledim. O beni jandarmaya bağladı. Jandarmaya söyledim. O karakola bağladı. Ama hiçbir şey çıkmadı. Savcılığa başvurdum falan.
2: Peki nasıl dolandırıldın? Muayeneye gittiğinde orada ödüyorsun parayı.
1: İşte ben bir anlık dalgınlığıma geldi. Dedi ki sizin aracınızı plakaya ceza ver dedi. Cezanızı ödemeden muayene sırası alamazsınız dedi. Bu doğru evet.
2: Tamam.
1: Ondan sonra ben ama karayolları dedi. Karayollarına gidip ödemeniz gerekiyor. Karayolları diye bir ödeme noktası, ceza ödeme noktası diye bir şey bilmiyorum. Ama benim de aklıma o an gelmedi. Sonra telefonu kapattı bu çok güzel bir şekilde. Böyle cazip bir şekilde kapattı. Sonra ben tekrar muayenesi alması için başka bir arkadaşıma söyledim. Evet abi ceza varsa ödenmez dedi. Sonra aynı numarayı tekrar çevirdim. Ama başka bir çıktı. İlk aradığımızda bayandı. İkinci aradığımızda erkek çıktı. Sonra dedi ki işte evet işte hatırlamıyorum da Seda diyeyim. Bayanla görüşmüşsünüz. Evet dedi. Benim dedim ceza varmış ama benden ödeyeceğimi bilmiyorum. Ama aracımın muayenesi de geçti.
2: Bize yollayın dedi parayı.
1: Ya yardımcı olabilir misiniz dedi. O da dedi tamam yardımcı olurum ama dedi hani bu işler yasal değil aslında ama dedi. Siz de baya mağdur kalmış işte bu şeyleri söylüyorlar ya. Oradan girdi.
2: Ne zaman oldu bu dolandırılma?
1: 8 Temmuz, 9 Temmuz'da da yine de
2: 1-2 hafta önce. Tamam. Kaç para gitti?
1: İlk önce dedi ki işte 13 lira cezam var dedi. Pardon 11,5 lira cezam var
2: 11
1: dedi.
2: 11 bin lira.
1: Evet. Tamam. İsterseniz muayene ücretini ödeyebilirsiniz. Hem de 500 TL indirim var dedi.
2: Yolladı.
1: Sonra yolladım.
2: Enayi sonra Tevfik, enayi Tevfik.
1: Sonra dedi ki 125 indirim olabilir. İsterseniz başvurayım dedi. Bir iki dakika içinde geliyor dedi. Tamam dedim başvurun dedim.
2: Vay bak böyle işlem yapıyormuş gibi seni bir şekilde ikna ediyor.
1: Evet yani o sesler geliyordu oradan. Sonra tekrar işte mesaj gel dedi. Mesaj da geliyor ses duyuyorum oralardan işte ayarlamışlar. Sonra mesaj geldi 11.500'e düştü dedi. bunu ödemeniz gerekiyor. Diğer ödediniz dedi, size zaten şeyden gelecek dedi. İadeden gelecek bankadan dedi. Onu da attık.
2: Ne? Diye 11'in dışında bir şey daha mı attın?
1: Hayır, ilk önce 15 attım. İkinci de %25 indirim deyince onu da attım. 11 bin küsür lira.
2: De bir dakika, 15 bin lirayı aldı, sonra indirimlisini yolla, biz 15'i geri mi yollayacağız dedi.
1: Evet.
2: Salak tevfik.
1: Ama gerçekten insan boşver işliyor. Ben de hiç yani...
2: Neyse, iyi oldu bak, bunları böyle konuşuruz, yarın öbür gün başkalarının da başına gelme ihtimali evet, yani var çünkü o, yani.
1: Ben hususi aradım.
2: Bak aynı yöntemle biz de 16 bin lira kaptırdık, Doğancan yazmış birisi.
1: Ana. Evet evet, yani bu, ben söylüyorum, 112 şikayette bulunuyorum, karakola şikayette bulunuyorum, hiç kimse bir şey yapamıyormuş Google'a. Ya.
2: Onlar da telefonu kapattıktan sonra benim uyguladığım tarife uygulamıştır size.
1: Bilmiyorum artık.
2: İşte da. Şey yani salak de.
1: zaten... Başla.
2: Çok ama gerçekten ama yani üzgünüm.
1: Google'a girip ilk numarayı çevirmesin.
2: Ya bu ama sadece bak, bu araç muayene üzerinden bir dolandırıcılık yapılıyor demek ki şu sıralar, ama sadece orada değil. Uyduruyorum, arıyorsun, herhangi bir evdeki elektronik cihazla alakalı yetkili servis adı altında aranan yerler de böyle çıkabiliyor. Onlar da böyle baştan bir ödeme alıyor. Ya da geliyorlar hatta belki bazıları, orada böyle yalanlar dolanlar onlar bunlar falan. İşte gerçekten emin olmak lazım. Bir de şeyi anlayabiliyorum, uyduruyorum. Hepimizin genel olarak evinde kullandığı internet sağlayıcı alternatifi birkaç tane ya. En çok kullanılanın mesela aratıyorlar Google'da. Orada aslında orijinal site değil. Bir tane harf farklı fakat tabii o onlara dikkat edilmiyor. Ya da bir mail geliyor ya da bir mesaj geliyor. İşte kurumsal bir firmanın adıyla ama orada bir tane harf farklı. İnsan da onu tabii şey basireti bağlanıyor, artık göremiyor. Geçmiş olsun, ne diyelim, Allah beterinden korusun. Bu devirde yani 30 bin liraya yakın para kaptırmak hoş olmamış tabii senin açından, ama ne yapak, Allah can sağlığı versin. Sen yine peşine düş yani.
1: Yok, ben savcılığa başvurdum ama bir şey çıkmaz dediler, ama yine başvurdum ama hani kimse yapmaz. Sizin dediğiniz gibi bir sürü şeyler vardır evet, ama hani ben bundan müzdarip oldum yani, mağdur oldum, ama bir başka biri hemen, biz zaten Türk milleti hemen hazırız. Google'a yazıyoruz. İlk hemen hazırda ne
2: i̇şte
1: varsa
2: yapmamak
1: hemen
2: tıklıyoruz,
1: arıyoruz.
2: Evet.
1: Hiç araştırma yapmıyor. Aslında iki tane ben aşağı kaydırdığımda Türk çıkıyor.
2: Evet.
1: Ama işte biz hemen hazırcıyız ya. Hemen
2: geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben şimdi böyle şakasına sana bir şeyler söyledim ya az önce. Kırıldın mı bana?
1: Yok estağfurullah.
2: Sen bir şey demiyorsun. Burada birkaç dinleyicim ne kadar ayıp Doğancan, adama hakaret ediyorsun falan diyorlar. Ya arkadaşlar biz burada bacı kardeşiz. Muhabbet ediyoruz işte, ne ne Allah Allah. Şakalaşıyoruz. Geçmiş olsun. Yani yapacak, güleceksin, yapacak bir şey yok. Oturup buna çok fazla şey yapma yani, tadını da kaçırma.
0: Doğancanlı yayında en iyiler. Süper.

gün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Emir ben.
2: Anlamadım.
1: Emir.
2: Emir, ha, hoş geldin. Evet, nereden arıyorsun?
1: Sakarya'dan arıyorum.
2: Ne iş yaparsın?
1: Bir otomotiv sektöründe garanti sorumlusuyum, öyle söyleyeyim.
2: Anladım, kolay gelsin. Nedir acaba senin enteresan alışkanlığın?
1: Benim enteresan alışkanlığım, daha doğrusu 11 aydan beri var. 11 aylık bir oğlum var. Beraber böyle vakit geçirmeyi, kanguruya takıp gezmeyi, yürümeyi çok seviyoruz.
2: Ne güzel.
1: Özellikle hani eşim de çok yorulduğu zaman bunlara ben daha çok dikkat ediyorum açıkçası. Özellikle böyle onunla, kanguruyla gezerken değişik değişik şeyler yapabiliyoruz. Mesela geçen skuterlara falan bindik. Bu kiralanan skuterlar var ya.
2: Ay çok tehlikeli ama ya.
1: Ya ama ne yapalım, amcasında da motosiklet var.
2: Ama olur mu Emir, Allah muhafaza bir taş takılsa falan kucağında, daha yaşını doldurmamış çocuk.
1: O yüzden yeni atılmış asfaltlarda gidiyoruz. Belediyemiz çalışıyor.
2: Ne? Yeni, düzgün yollarda gidiyorsun. Olsun canım. Evet. Bir şey olur, bir şey olur. Boş ver, sen de macera arama be. Güzelmiş, ne güzel. Ve artık şey oldu değil mi, sen ilk çocuğun bu anladığım kadarıyla?
1: Evet, ilk çocuğum.
2: Ondan öncesiyle alakalı hayatını böyle sorguladığın bir dönemdesin diye tahmin ediyorum.
1: Ya sorgulamıyorum. Aslında
2: daha doğrusu o geldikten sonra hayatının daha da anlamlandığı bir dönem başladı herhalde sende.
1: Ya hem öyle hem de ondan öncesini hatırlamıyorum yani. He. Biz nasıl eğleniyormuşuz, nasıl gülüyormuşuz veya evimizdeki neşe neymiş diye bazen eşimle böyle karşılıklı sohbet edip gülüyoruz ama hatırlamıyorum.
2: Ama o biraz ucu açık, atıyorum yani, çocuğun adı ne?
1: Alp.
2: Alp, mesela Alp gelmeden önce biz seninle nasıl gülüyormuşuz, eğleniyormuşuz, ben senin neyinle vakit geçiriyormuşum falan, hayır, bu böyle şey olur.
1: Ya çok sevmişiz yani, standart ve basit yani, yaptığımız şeyler sürekli standarda dönmüş ama o var şimdi hayatımızda.
2: Maşallah, daha nice güzel bu... anılarınız olsun, böyle güzel güzel yılları paylaşın ama çocuk kucağında da binme o skutura. Teşekkürler.
1: Yok ya, motosiklete falan da biniyoruz, problem olmuyor.
2: Al işte bela. Doğan canlı yayında en iyiler.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Can canlı yayında en iyiler.
1: Her akşam yatarken yastık yüzünü mutlaka değiştiririm diyen Alperen. Ne güzel hijyendir. Benim aklıma gelmedi de arkadaşımın felaket bir huyu var. Çoraplarını çıkartır çıkartmaz çocuklar duymasındaki Haluk gibi çoraplarını koklar, bir de diyor. Bize Çernobil gibi geliyor, ona da lavanta bahçeleri gibi galiba diyen Fatih. O çorap koklama huyu genelde erkeklerde var galiba, değil mi? Benim yok ama arkadaşım zeytini çekirdeğiyle yiyor. Zeytin çekirdekli yenir mi ya demiş Halil İbrahim. Vücudunu şaşırtmak istiyor anladığım kadarıyla. Olabilir. Yenmez tabii Halil.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar, Zeycan Kapısız'dan.
1: Zeycan, değil mi?
2: Evet, doğrudur.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Hoş buldum. Ankara'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın, tanıyalım?
2: Finans uzmanıyım. Bir 10 küsur senesi vardı seni dinlediğim, ancak yayına bağlanabildim.
1: Hoş geldin. Cuma günü Ankara'da söyleşim vardı. Gelebildin mi, yok?
2: Gelemedim maalesef. İşten dolayı.
1: Hayır, kız bedavaydı. Kız bilet de aldırmadım size.
2: Biliyorum. Pitti'ye de çok heveslenmiştim. Gelecektim ama gelemedim.
1: Bir dahakine inşallah. Peki nedir senin enteresan alışkanlığın?
2: Sıcak bir yere oturamam. Yani yeni kalkmış birisinin oturduğu yere oturamam.
1: Evet, ben de pek hoşlanmam ondan.
2: Evet, sıcak yatağa yatamam. Kendi sıcaklığımla ısınmış bile olsa uyku moduna giremiyorum. Ondan sonra tekrardan yatağın soğumasını beklemek zorunda kalıyorum. Aynı şekilde lavaboda. Yani sanki böyle buhar çıkıyormuş gibi bir his uyanıyor.
1: Lavaboda mı?
2: Evet, yani yeni kullanılmış bir lavaboyu hemen kullanamam.
1: Evet. güzel.
0: Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Deniz, ben Yasemin.
1: Hoş nasılsın? Geldin. Sağ ol Yasemin. Nasılsın? Daha iyi olduğumuz günler vardı be Yasemin.
2: Hepimizin öyle ya.
1: Evet, ama bugünümüze öyle de şükür. Allah gördüğümüzden geri bırakmasın diyelim. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: İnşallah. Ben daha önce de birçok kez bağlandım da. Atanamayan coğrafya öğretmeni, ev hanımı, yeni iş kurmaya çalışan bir güzellik uzmanı.
1: Hadi bakalım. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Nedir acaba enteresan alışkanlığımız? Başkalarının garipsediği ne var?
2: Ben 3 tane yastıkla yatıyorum.
1: 3 yastık. 3'ü de kafanın evet altında mı yoksa?
2: Hayır. Birisi kafamın altında, birisi kafamın üstünde, birisi de kol ve bacaklarımın arasında. Eski tip böyle annelerimizin uzun yastıkları vardır ya, çeyizlik.
1: Şey derler ona, o köylerde genelde o tek uzun yastıktan mı bahsediyorsun?
2: Evet evet, aynen ondan.
1: Baba
2: ona
1: bingo
2: da sarılırım.
1: Evet.
2: Öyle 3 yastıkla yatarım.
1: Ben de son yıllarda bu arada böyle bacak arama alıyorum bir yastık. Yoksa uyuyamıyorum niye? Böyle sanki o iki ayağım üst üste denk geldiği zaman kemikler yatarken beni rahatsız edecekmiş gibi. Çok zayıfım da.
2: Evet.
1: Yok kız, dana gibiyim, 90 kilo oldum. Evet, alışkanlık işte. Bu ama evet, garip bir alışkanlık değil ki 3 yastıkla yatmak. Ne şimdi, kaç yaşında kadın? Bunu söylemeyi mi aradın?
2: Ama birçok kişi misafirliğe gittiğimde ya pardon bir yastık daha isteyebilir miyim diyor. Tamam, getiriyor. Ya bir tane daha alabilir miyim? Üçüncüyü ne yapacaksın?
1: Kız sen her Allah'ın günü bir yerde mi, birinin evinde mi kalıyorsun?
2: Kocan
1: sanki?
2: Kocan ne zamana duruyor diyorlar ondan sonra bana.
1: Kocanı bacağının arasına uzatamayacaksın haliyle gece.
2: Yani bir 93 adamı uzatamayacağım. 1.55'lik boyumla.
1: Evet. Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Günaydın Doğancan.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Şükrü'yle mi görüşüyorsun?
1: Şükrü?
2: Evet.
1: Evet, bak Ankara. Şükrü'sün. Hoş geldin. Ne haber? Yoldayız, işe gidiyoruz.
2: Yok, geldim. İş yerindeyim.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ankara'da personel taşımacılığı, okul taşımacılığı şirketinde yöneticiyim.
1: Wow. Kaç tane servisiniz var?
2: 150 tane kendi aracımız var. 450'ye yakında esnaf çalışanımız var.
1: Hadi ya, vay, evet. İyi. Bayağı büyük o zaman ya. Siz böyle o zaman daimi kurumsal kiralamalarınız, çalıştığınız yerler var. Harici şey de yapıyor musunuz var mesela? Servislerin arkasında her türlü kına, düğün, piknik organizasyonu.
2: Yok, biz onlara giremiyoruz. Onlarla uğraşamıyoruz biz. Çünkü bizim yükümüz bayağı bayağı fazla.
1: Niye?
2: O Ankara'daki devlet kurumlarının yarısını hemen hemen biz taşıyoruz.
1: Allah bereket versin abi.
2: Teşekkür ederiz.
1: Nedir acaba ben tahammül edemiyorum ya dediğin şey?
2: Benim iki hususum var. Biri bu WhatsApp mesajı veya normal mesajlardaki bu düşük harfler veya harf eksiklikleri var ya.
1: Hmm.
2: Onlara tahammül edemiyorum.
1: Bir kelimeleri yazarken bazı harflere eksik yazılması,
2: evet,
1: senin sinirini bozuyor.
2: Ona hiç tahammülüm yok. Cevap bile vermiyorum öyle yazıldığı zaman.
1: Anladım.
2: Telefonum da yoğun olduğu için. Biri de böyle 150 kişilik bir çalışan ekibim var benim. Bunlar bazen aralarında, kendi aralarında husumet yaşıyorlar. Geliyorlar, konuşuyorlar, atıyorlar, tutuyorlar.
1: Hı.
2: Sonra bir bakıyorum 5 dakika sonra adamla çay, kahve, muhabbet, sohbet. Buna hiç tahammülüm yok.
1: Evet, madem öyle olacaktı niye beni yordunuz diyorsun.
2: Evet, yani geldin bana hayat hikayeni anlattın, o insanla yaşadığın her şeyi anlattın. Sonrasında bir baktım can ciğer kuzu sarması oldum.
1: Evet.
2: Ne alaka? Yani anlayamıyorum.
1: Birbirleri arasındaki husumet neden peki? Sonuç itibariyle çok bireysel bir iş. Yani herkesin bir arabası var, onu kullanıyor. Sorumluluğu ayrı.
2: Yok,
1: şey
2: iş
1: ayrı.
2: Yükü var ya mesela.
1: Ben 6 servis attım, o gitti. 4 tane attı
2: değil.
1: Aynı parayı.
2: Bu operasyonla alakalı. Servis değil. Servistekiler zaten onlar başlı başına bir husumetli.
1: Aşk
2: o 2 servis atıyor da ben niye 4 servis atıyorum? O 3 servis atıyor, ben niye 10 servis atıyorum?
1: Ama her iş ortamında olur böyle gerginlikler ya.
2: Muhakkak, ama yani en azından hani bu iş sonuçta yapılacak, sen yapmazsan öbürü yapacak. Bunu yani hani ne derler, böyle vıt vıt vıt konuşmanın bir anlamı yok.
1: Evet, senin tuzun kuru tabii, sen sadece bakıyorsun kim ne yapıyor, ne ediyor, onun takibini yapıyorsun sadece.
2: Evet.
1: Evet, peki. Doğan canlı yayında en iyiler.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Şovun canlı yayında en iyiler.
1: Ha, ben de eşim de bıktık. Bebeği olmayan kişilere akıl verip dediklerine dikkat etme işlerinden. En sonunda kalbini kırdıysam özür dilemeleri yok mu? Gerçekten kırılıp üzülüyorum ama kimseye de diyemiyorum. Çünkü size ne? Lütfen herkes dikkat etsin söylediklerine. Bebek sahibi olmak bakkaldan ekmek almak gibi zannediliyor diye Antalya'dan mesaj yollayan sevgili Zühra. Evet, bunu ara ara yayında konuşuyoruz. Ne yazık ki bizim memleket insanımız, ben senin iyiliğin için söylüyorum kisvesi altında, karşı tarafı nasıl bir psikolojiye soktuğunu düşünmeden, ama canım olur mu sizde, size de bir şey söylenmiyor ya geliyor günün sonunda. Sana bu konuyla ilgili fikrini beyan et diyen oldu mu öncelikle? Bir. İkincisi, bizde ne yazık ki, ben zannediyorum ki ecnebilerde bu böyle değil. Ben onun anasıyım, ben onun danasıyım, ben onun amcasıyım, teyzesiyim, halasıyım'a sığınarak her şeyi söyleyebileceğini, her şeyi yapabileceğini zannediyor insanlar. Nerede duracağını ve neye ne kadar söyleyip söylememesi gerektiğini bilmiyorlar. Bu sadece çoluk çocuk meselesiyle alakalı değil ki, bence ayıp da bir yandan. Yani uyduruyorum, hadi 2 sene oldu evleneli, çocuk yok mu? Yok lan, yok, sana ne, yok. Ya hani bununla ilgili belki bir mücadele veriliyordur, işte bir tedavi uygulanıyordur ya da hiçbir şey yoktur. Çocuk sahibi olmak istemiyordur o sıra. Hazır değildir falandır filandır. Sahne ya, hiç kimse de demiyor ki bizim memlekette, bahane. Hiç kimse demiyor bana, beni ne ilgilendirir demiyor asla. Sana ne ya? Ya bir de kolay bir şey mi gerçekten, yani bir çocuk büyütmek, yetiştirmek, o mesuliyeti almak. Sen çocuk yok mu? Sen mi bakacaksın? Masraflarını sen mi halledeceksin? O külfetli süreci sen mi halledeceksin? Sana mı kaldı tasası? Yürü git lan, hadi dersen eğer, sonra da aa ne kadar ayıp, biz sizin iyiliğiniz için, al iyiliğin için söylüyorum. Ay çok affedersiniz. Neyse, aman. Bilmiyorum, edepli edebinden susuyor, edepsiz de ben susurdum zannediyor derler ya. Hakikaten bazen bazı insanlara gereken cevabı verebilmek lazım.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo, günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Murat, İstanbul Beylikdüzü'nden.
1: Hoş geldin Murat. Ne haber, yoldasın sen de?
2: Yoldayım ama sağa çektim seninle konuşacağım diye.
1: Hadi bakalım, tamam, cezanı yazmıyorum Murat şimdilik. Nedir acaba senin tahammül edemem dediğin şey?
2: Vallahi tahammül edemediğim 2-3 şey var. Yaş itibariyle artık 56 yaşına geldim. Çoğu şey birikti tabii. Çoğu şeye tahammülümüz kalmadı da.
1: Buyur, dökül
2: yokluğu
1: abi.
2: Da gördük, yokluğu da gördük, varlığı da gördük, her şeyi gördük. Ya en başta şimdiki siyasilere tahammülüm yok. İkincisi kazıklanmaya hiç tahammülüm yok.
1: Evet.
2: Yani bile bile kazıklanmaya hiç tahammülüm yok.
1: Buna örnek nasıl yani? Kimse zaten bile bile kendini yani dolandırtmaz ki yani. Ama sonradan ortaya yani çıkınca.
2: Ya yok, öyle büyük dolandırıcılıklar değil. Küçük şeylerden yani tahammülüm yok. Mesela bir ürünün fiyatı var, tamam mı? İsmini vermeyen bir limonata markası. Bursa'da bir dağın markası.
1: Anladık.
2: Sabah şeyden geçiyorum. Gümüşyaka'dan geçiyorum Silivri'den. Erikli'ye doğru gidiyorum denize. Sabah saat 7 bir bakkala girdim, daha doğrusu fırın. Aldım dolaptan ürünü. Ondan sonra dedim fiyatı ne? Dedi 150 lira. Ne yapıyorsun? Kardeşim sen dedim, her yerde 60-65 lira bu ürün. Hadi 70-80 anlarım da 150 ne? Burası diyor market değil. Ha, geri bıraktım. Dedim kardeşim almıyorum senin ürününü.
1: Evet, yani işte o tepkiyi gösterebilmek lazım ama artık bir de Murat abi hak verirsin ki raiç bedel diye bir şey kalmadı ya, artık biz bir şeyi anlayamıyoruz. Bu malın ederi budur gibi bir şey söyleyemiyoruz çünkü dediğin gibi her yerde kafasına göre farklı fiyatlar uygulandığı için bunun normali ne diyor insan.
2: Valla şu serbest piyasa bence kalkmalı, her ürünün bir üst sınırı olmalı, devlet bunu bize bir uygulamayla bildirmeli. Biz gittiğimiz her yerde açıp ona gösterip bak kardeşim bu fiyat bu diyebilmemiz lazım. Hatırlıyor musunuz Kemal Sunal filmlerinde yapıyorlar, hani görüyorsunuz etiketler vardı böyle. Biz o zamanları yaşadık yani. Bir üst sınır fiyatı vardı her şeyin.
1: Doğru. Evet, peki. Sağ ol Murat abi. Var mı başka uyuz olduğun bir şey?
2: Bir de trafikte böyle arkama gelip birisi yapışıyor böyle normal yol giderken, yani hiçbir şey yok ortada. Geliyor tam tamponuma giriyor, böyle bir fren yapsam yani kafa göz dalacak.
1: Geçmiş yüzünden olsun. Bir de selektör yapıyor. Hem böyle dudak dudağa gidiyorsun hem de tır tır tır tır tır tır tır tır tır tır. Huzursuzluk veriyor. Evet, manyak, evet, manyak onlar. Manyak. Manyak. Hadi bak, diyelim sol şeritte yavaş giden bir insana yine o tacizi yapmak doğru değil. Belli bir mesafeni korursun, selektör yaparsın, geçer. Evet, eyvallah, ama orta şeritteki adama, sağ şeritteki adama da bunu yapıyorlar. Neden? Çünkü manyak. Evet Murat abi, sen çok dolmuşsun. Sana bir reçete yazıyorum. Evet. Telefonu tamam. Kapattıktan sonra acil bir yerden kolonya bul. Bileklerini güzelce tamam ovala. Azıcık da burnuna.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

0: Herkese merhaba. Bugün Karnaval Kulisi'nde konuğumuz Aura.
1: Peki Aura'nın sizce nasıl bir aurası var? İnsanlar Aura deyince ne düşünsün? Akıllarına hangi kelime gelsin?
2: Özgüvenli. Ben de gizemli diyecektim
3: ben
2: bu arada.
3: Bizden. Istiyorum ben. Wow.
4: Aslı.
3: Wow.
4: Ben de enerji dolu. Arkadaşlarım o kadar güzel kelimeler kullandı. Ya bence farklı olduğumuzu hissettirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü 4 üyeyiz ama her birimizin o kadar farklı özellikleri var ki sahnede de bunu gösterebildiğimizi düşünüyorum. Enerjimize ben bayılıyorum gerçekten. Auramızı da bu konuda ortaya koyduğumuzu düşünüyorum.
2: Evet, doğru. Kulis programının tamamını Karnaval App ve Karnaval

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

Hepsi bir parçanın en güzel yerinde, aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 Ulus

0: Saat 13. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Süper 20'ye hoş geldiniz. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Önümüzdeki saat boyunca geçtiğimiz haftaya damga vuran şarkıları birlikte sıralayacağız. Bakalım bu hafta zirvede hangi isim yer alacak? Yeri sayımın açılışını ise güçlü sesiyle yıllardır pop müziğinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Berkay yapıyor. Aslanlar doğuyor yüksek enerjisi ve güçlü nakaratıyla yaz döneminin dikkat çeken şarkılarından biri olmayı başardı. Süper 20'nin 20. basamağında Berkay'la yolculuğumuz başlıyor.
3: Madem bize ölmüyordun...

0: Süper FM'de yükselmeye devam ediyor. Aramıza yeni katılan, yolculuğuna Süper FM'le devam eden herkese sevgiler. Sırada Anadolu Rock'ın o sıcak tınılarını günümüz modern funk ritimleriyle buluşturan çok özel bir ortaklık var. Emre Fel ve Funk Takıl'ın o içi ısıtan, dinledikçe keyif veren işbirliği Bir Güldün bu hafta 19 numarada yerini alıyor.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Süper 20'de peş peşe geliyor. Blok 3 için son aylar gerçekten durdurak bilmiyor. Bu hafta yine listede birden fazla şarkıyla yer alan Blok 3, farklı duyguları aynı başarıyla anlatabilen isimlerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi bizlere. Kayıp Kalp, hareketten çok hissiyatıyla öne çıkan çalışmalarından biri olarak yoluna devam ediyor. Blok 3 bu hafta Kayıp Kalp'le Süper 20'de 18 numara.

Hafta sonu keyfi Süper FM'de devam ediyor. Süper 20'de yolculuğumuzda sürmekte. Sırada rap sahnesine getirdiği o kendine has melodik dokunuşlar ve benzetmelerle farkını ortaya koyan bir isim var. Ahiyan. Puslu sesi ve derin atmosferiyle yorumladığı şarkısı Rüya Gibiydin bu haftada Süper 20'nin 17.

mutlu hafta sonları. Şimdiki durağımızda Türk pop müziğinin en romantik, en naif kalemlerinden biri bizi karşılıyor. Yaz mevsiminin gün batımlarına çok yakışan akustik gitar düzenlemesi ve içimizi ısıtan romantizmiyle Yalın sırayı alıyor. Yalın akşamüstü şarkısıyla bu hafta Süper 20'nin 16 numarasında yükselişini sürdürüyor.

20'de geri sayım sürerken pop müziğin ezber bozan şairane dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Mabel Matiz her yeni çalışmasında kendi müzikal dünyasına farklı bir kapı açmayı başarıyor ve Umrum Dışı adlı taptaze şarkısıyla listemizi de renklendirmeye devam ediyor. 15 numaradayız.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen listesi Süper 20'de adım adım yukarı doğru tırmanıyoruz. Sırada geçmişin unutulmaz bir pop klasiğini günümüz modern ve alternatif sound'uyla buluşturan bir çalışma var. Mustafa Sandal repertuarına kendi duru vokal yorumunu katan Mela Bedel. Bu hafta Süper 20'nin 14 numarasında. İki tas çorba. Gözlerim.

sonunun müzik keyfi kesintisiz sürüyor. Sırada arabesk duygusunu modern pop altyapılarıyla kusursuz biçimde harmanlayan ve her şarkısıyla dinleyenin kalbine dokunan Semih Cenk var. Güçlü yorumuyla dikkat çeken Çıkmaz Bir Sokakta bu hafta listemizin 13. basamağı.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok takip edilen müzik listesi Süper 20'de en sevilenleri sıralamaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımızda kariyerinde güçlü balatlardan hareketli şarkılara kadar farklı renkleri başarıyla taşıyan Derya Ulu var. Son teklisi Şımarık'la bu haftada üst sıralardaki yerini koruyor. 12 numaradayız.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 12 numara. Sağ.

Sonunun en sevilen şarkılarıyla ilk 10 dünyasının kapısına kadar geldik. Bu kritik basamakta bizi sokak kültürüyle alternatif müzik dünyasını muazzam bir uyumla buluşturan dev bir düet karşılıyor. Blok 3 ve Poison'in uzun süre zirvede kalan o unutulmaz ortaklığı bu haftada üst sıralardaki gücünü koruyor. Çok güzel gülüyorsun 11.

0: geri sayım devam ediyor. İLKO'nun kapısını bu yazın en dikkat çeken çalışmalarından biri açacak. Tan Taşçı, kendine has duygusal dünyası ve vurucu sözleriyle Tan Taşçı, roman ve Balkan ezgilerini modern pop çizgisiyle buluşturduğu yeni şarkısı Gidişat'la bu hafta 10 numarada bizlerle.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

Sonunun en sevilen hitleriyle Süper FM'de geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada küçük bir hatırlatma. Müzik, podcast ve canlı radyo yayınları günün her anında seninle olsun istiyorsan Karnaval uygulamasını ya da karnaval.com'u mutlaka ziyaret et. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde yolculuklarında da müzik hiç susmayacak. Hazır konusu açılmışken benim hazırlayıp sunduğum Sesli Harfler podcast'ini de tavsiye ederim. Her bölümde günlük hayatımızdaki bir icadın ilginç hikayesini keşfediyoruz. Belki de bugüne kadar hiç fark etmediğin ayrıntılar seni bekliyor. Sesli Harfler podcast'ini dinlemeye herkesi davet ediyorum. Şimdi yeniden Süper 20 listemize dönelim. Yapay zeka destekli projeler konuşulmaya devam ederken Mehmet Acıoğlu imzalı İhtiyacım Var da bu alanda en dikkat çekici örneklerden biri olmayı sürdürüyor. Teknolojiyi duyguyla buluşturan bu çalışma haftalardır ilk 10'daki yerini koruyor. Süper 20'nin

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Müzik dolu bir hafta sonu Süper FM'de akarken Süper 20'de de adım adım zirveye yaklaşıyoruz. Sırada güçlü vokal tekniği ve şarkılarına kattığı modern ruhla her projesinde farkını ortaya koyan bir isim var. Elif Buse Doğan. Şarkısı Yangın Yeri yayınlandığı günden bu yana çokça sevilen hitlerden oldu. Haftalardır üst sıralardaki yerini bırakmayan Elif Buse Doğan bu hafta 3 basamak gerilese de ilk ondan kopmadı. Süper 20'de 8 numaradayız.

Mutlu hafta sonları herkese. Türkiye'nin en sevilen geri sayımı Süper 20'de ritmi bozmuyoruz. Sırada son dönemin en yenilikçi, en üretken gruplarından Manifest var. 2000'lerin pop ruhundan ilham alan şarkıları toz pembe, renkli klibi ve enerjisiyle grubun farklı yüzünü gösterirken, üyelerin söz yazımında da yer aldığı özel bir proje olarak öne çıkıyor.

işin hemen eşiğindeyiz. Mebrure'nin Değilim'i ilk günden bu yana istikrarlı yürüyüşünü sürdüren şarkılardan biri oldu. Büyük sıçramalar yapmadan ama her hafta zirvenin çevresinde kalmayı başararak dikkat çekiyor. Dijital mecralarda da fırtınalar estiren yapay zeka destekli şarkılar arasında en çok istek alan Değilim bu hafta Süper 20'de 6 numarada karşımıza çıkıyor.

Süper 20'de hafta sonunun en büyük hitleriyle geri sayımın son 5 şarkısına geldik. Blok 3 için üretmek artık bir alışkanlıktan çok daha fazlası. Neredeyse her yeni çalışması kısa sürede geniş bir karşılık buluyor. Sebebi var da yayınlandığı ilk haftadan itibaren güçlü bir ivme yakaladı ve zirve yarışının değişmez isimlerinden biri haline geldi. Üstelik bu haftada listede iki farklı şarkıyla yer alan Blok 3, üretkenliğini başarısıyla desteklemeye devam ediyor. Sebebi var, bu hafta süper...

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok konuşulan şarkılarının listesi Süper 20'de heyecan artıyor. Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'la APO yıllar sonra yeniden aynı şarkıda buluştu ve ortaya çıkan Kıyamam kısa sürede yazın en dikkat çeken projelerinden biri oldu. İki farklı müzik anlayışını aynı potada buluşturan çalışma ilk haftalarındaki hızlı yükselişini sürdürüyor. Onlar için zirve artık çok.

Süper FM'de artık zirveye sadece bir adım kaldı. Sahnelerin sarsılmaz ismi, aurası ve vokaliyle pop müziğin güçlü seslerinden Hadise mikrofonda. Şarkılarında dinleyiciyi ilk andan itibaren yakalayan enerjik yapısı ve iddialı duruşuyla tırmanışını sürdüren Hadise bu hafta Ara Beni

Süper FM'de Süper 20'nin zirvesine ulaştık. Bu hafta en çok dinlenen, en çok istek alan bir numaralı şarkıyı açıklamadan önce listemizin geride kalanlarına bir göz atalım.

zirvesindeyiz. Her hafta yeni şarkılar geliyor, yeni hikayeler yazılıyor, liste sürekli değişiyor. Ama bazı şarkılar vardır ki doğru zamanda çıkar ve o dönemin ruhunu yakalar. İşte Hileli tam da böyle bir çalışma oldu. Manifest'le Ajda Pekkan'ı aynı şarkıda buluşturan bu özel proje, iki farklı kuşağı ortak bir melodide bir araya getirdi. Yayınlandığı ilk günden itibaren hem müziği hem de klibiyle büyük ilgi gören Hileli, haftalardır en güçlü adaylardan biriydi. Bu hafta ise yeniden liderlik koltuğuna oturuyor. Süper 20'nin bir numarası Manifest ve Ajda Pekkan Hileli. Zirvedeki bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Fedai. Bu keyifli yolculukta bizlere eşlik eden herkese teşekkürler. Haftaya yeni bir Süper 20 listesiyle aynı saatte buluşmak üzere. Süper FM'de kalın, hoşça kalın.

0: radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıları dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. İlk şarkımız bir ortak çalışma Ozan Doğul ve Yaşar. Sözleri Saadettin Dayıoğlu, bestesi ise Emre Olgun'a ait olan yeni işbirliği. Ozan Doğul ve Yaşar, Babalar Gibi şarkısıyla Pusula başlıyor. Hoş geldiniz. Buluşun.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra Rain'e geldi. Kalabalık bir ekiple çalıştı. Aranjörlüğünü Deniz Kamboz ve Osman Çello'nun üstlendiği yeni şarkısı. Rain Man, insafsız şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi sanatçılardan özel mesajlar var. Onlardan birine geldi sıra. Kimden bahsediyorum? Gripin ekibi. Yeni şarkıları Haydi Kalk'ta Pusula'da olacaklar ama şarkıdan önce bakalım Gripin ekibi ne söylemiş.
2: Herkese merhaba. Ben Gripin'den Birol. Gripin'in yeni şarkısı Haydi Kalk. Haydi Kalk bir yaz şarkısı. Yazın biraz kafa dağıtmak için, yaz sıcağında farklı bir yere gitmek için, farklı düşüncelere dalmak için ideal bir şarkı olduğunu düşünüyoruz. Haydi Kalk şimdi Pusula'da.
3: Gözüm sizi bir yerden ısırıyor gibi.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları. Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Bir sesli mesajı geride bırakırken bir yeni sesli mesajla devam ediyoruz. Bir ortak çalışma var burada. Demet Sağıroğlu ve Can Şengül. Yeni şarkıları İhanet Ettim Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Demet neler söylemiş.
2: Merhaba sevgili dostlar, ben Demet Sağıroğlu. İhanet Ettin'in şarkı hikayesini sizinle paylaşmak isterim. Sözü müziği Tansel Doğanay'a ait olan şarkımızın düzenlemesi Burak Bedirli'ye ait. Klibimizi de son 7 klibimi çeken Gökhan Özdemir çekti. Herkese iyi dinlemeler, kocaman sevgiler gönderiyorum.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Sezer Sarıgöz'e geldi. Sözü ve bestesi kendisinin ve Ali Karaman'a ait olan yeni şarkısı. Sezer Sarıgöz, Gözlerimde Duman, şimdi Pusula'da. Gözlerim...

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları. Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Şimdi sıra bir sesli mesaja geldi. Kimden bahsediyorum? Baha. Yeni şarkısı Hayırlı Olsun Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Baha neler söylemiş.
2: Merhaba Baha ben. Hayırlı Olsun şarkım artık sizlerle. Söz ve müziği Tantaşçı'ya ait. Düzenlemesini Selim Çaldıran yaptı. Klibi de Şile'de çekildi sevgili Alev Sezer yönetmenliğinde. Çok keyifli bir çalışma oldu. Şarkının hikayesine gelince sevgili Tan'la Unuttum isimli son şarkımız biliyorsunuz. Onun hazırlık döneminde Tan'ın yaptığı bir şarkıdır. Hayırlı olsun. Ben de yorumlamaya çalıştım. Umarım keyifle dinlersiniz.
3: Sitem etmek hiç yakışmaz. Sorun etmek

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula.
1: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Pusula devam ediyor.
1: Pusula devam ediyor. Sıra geldi Anıl Emre Daldal'a. Sözü, bestesi ve aranjörlüğünü de kendisinin üstlendiği yeni şarkısı. Anıl Emre Daldal, Veda şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla

0: Öldürdün kaç kere, peki neden ağlıyorsun?
1: Vur, üstüler diye bana vur.
0: Belki kaçmanın yoludur.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Aydan Bahadır'a geldi. Yeni şarkısı Oynak Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Aydan neler söylemiş.
2: Selam, ben Aydan Bahadır. Bugün sizlere yeni şarkım Oynak'la merhaba diyorum. Şimdi dürüst olalım. Hangimiz özellikle gece yatakta Reels kaydırırken hayatı kaçırdığını düşünmüyor? Aynı anda her şeye yetişmeye çalışırken aklımızın içinde bir maraton koşmuyor. Günümüz dünyasında o FOMO denilen aman hiçbir şeyden geri kalmayalım hevesimizle mantığımız arasındaki o tatlı ama yorucu mücadeleyi, yani tam anlamıyla kalbim kalk gidek der, aklım bir otur der krizlerimizi tempolu ve kıpır kıpır bir dille anlattık. Eğer siz de yerinde duramayanlardan, ya hep ya hiç deyip ortasını tutturamayanlardansanız bu şarkı tam sizin için. Oynak şarkım artık Pusula listesinde. Bol keyifli, kıpır kıpır dinlemeler ve güzel günler dilerim. Kalbim

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Kazan ekibine geldi. Bestesi Yiğit Kazan'a ait olan yeni şarkı daha şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Yeni şarkıları dinlerken yeni sesleri de dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Emre Can var. Sözü bestesi kendisine ait olan yeni bir ses. Emre Can, Gel Deme şarkısıyla şimdi Pusula.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Yavaş yavaş da Pusula'nın sonuna geliyoruz. Şimdi sırada Kalabalıklar ekibi var. Yeni şarkıları Doyamadık Asla'yla şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra Mader Zat ekibine geldi. Rimmel şarkısıyla Pusula'da olacaklar ama şarkıdan önce bakalım neler söylemişler.
2: Merhaba, biz Mader Zat. Rimmel Afro tarzıyla şimdi Karnaval Pusula'da. Rimmel Afro, biten bir aşkın ardından akan rimelleri ve özlemi yeniden size aktarıyor. Herkese iyi dinlemeler.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Yaşlı Amca'ya geldi. Sözü ve bestesi Artun Özoğlu, aranjörünün ise Egemen Özkas nakliye ait olan yeni şarkı. Yaşlı Amca, hissettiklerim şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Son iki şarkı kaldı. Onlardan bir tanesi Kalabalık Bir Ekip. Kimlerden bahsediyorum? Doğu Sivek, Kamur Akkor ve Büken'in üstlendiği yeni şarkı. Güldüğüm Fotoğraflar şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben İmirhan, sizlere Zeynep Kasalini'nin Gözlerin şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Pusula sona erdi.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarını buluşturan müzik listesi Pusula,
0: Karnaval'da ve Apple Music'te. Pusula.
2: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.